0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TVBu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Doğruluğun Ekranı AZ TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AzTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AZ TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Radio S.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Reklam. Radyo S.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Burası Radyo S.
1: 08.09 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Ve bugün de namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan. 10'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Herkese günaydın. Yağmurlu bir Bursa sabahından günaydın. Artık ya güne yağmurla başlıyorsak, hava serinlediyse yani yanımıza ne bileyim.
2: Bir daha, bir daha.
1: Artık biraz daha uzun kollu bir şeyler de almaya başladıysak artık hoş geldin sonbahar. Gri günlere hazırlıklı olmakta fayda var efendim. En azından psikolojik olarak. Buyurun, iki saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Uzaydı. Efendim yurdum insanları yine rahat durmuyor. Bakın ilk defa duydum bu yöntemi. Plakayı bezle kapatıp polisten kaçma. Abi olmuyor yalnız bak sonuçta ne derler günün sonunda ha günün sonunda yapamıyorsun bunu. Gerek yok böyle aksiyonlara yakalıyorlar. Burdur'da plakasını kapatıp ters şeritte ilerlerken polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü. Bak ters şerit var. Plaka kapalı. Hani gel gel yapıyor direkt yani herif. Polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü MD. Kaçıp girdiği ney? Ehliyet sınavının. Plakayı kapatıyorsun bezle, sarıyorsun. Ters şeritten gidiyorsun, ehliyet sınavına gidiyorsun. Çıkıyorsun, polis tarafından yakalanıyorsun. Hayırlı olsun. Sezona bomba gibi bir giriş. Sınav merkezinin önünde bekleyen ekiplerce yakalanan sürücüye 390 bin lira ceza kesilirken motosikleti 3 ay trafikten men edildi. Ehliyet alabildi miydi? Sınava da girmiş bak çok zekice. Böyle tülbent bir bez, tülbent gibi bir bezle plakayı sarmış. Zekaya bak. Burdur'da istasyon caddesi üzerinde meydana gelen olayda MD isimli motosiklet sürücüsü plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı. Değil mi? Hepsini almış yani bu. Ne var ne yok hani bütün yapılmaması gereken her şey 9 kusurlu hareketin tamamı var direkt penaltı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi. Zaten o oraya durmamak için gelmiş oraya. Hani biri dur derse şöyle düşünüyor. Plakayı kapattık bulamazlar bu abi. Fakat işler öyle yürümüyor. Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler kısa süre sonra bahse konu olan motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Lan bari sınava girerken plakayı açaydın. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi. Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmak bu oluyor işte. Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Vallahi ekiplerdeki sabra da helal olsun sınavın bitmesini bekliyor. Hani ne kadar sürüyorsun?

Yani daha ehliyeti almadan trafik cezası yiyen ilk insanlardan biri olarak trafik tarihindeki yerini aldığın hayırlı uğurlu olsun. 8.22 saatler. Günaydın Mahmut Bey, saygılarımla demiş Aynur, kolay gelsin. Günaydın, hoş geldin. Macera şart lütfen diyor. Plaka kapalıysa sorun yok demiş. Bunlara mesela böyle telkinlerde kim bulunuyor çok merak ediyorum. Abi işte ehliyet yok ya, motosikletle gireceğim, bir de geç kalacağız, ters şeride gireceğim ama nasıl yapacağız falan diye. Kim mesela buna bu aklı veriyor? Abi kapat plakayı git ya. Kapat plakayı, ör, sar plakayı git. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bu aklı verenler de enteresan yani. Senan yağmurlu bir sabahtan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin. Oh mis gibi, özlemişim yağmuru diyor. Yani... Şimdi göreceli bir durum tabii ki. Yani yağmur tabii ki önemli de işte hani güne yağmurla başlamak biraz böyle enerjiyi aşağı çekebiliyor. Düşün bir de mesela geç yatmışsın. Sabah erken kalkıyorsun. Her taraf gri, yağmur sesi. Yani uyumaya devam etmek için her şey elverişli. Havada tatlı bir serinlik. Yatakta böyle tatlı bir ılık, şey sıcaklık. Hani uyumak için, uyumaya devam etmek için her şey elverişli. Fakat bir de şunu düşünmek lazım. Yağmurlu havada trafiğe çıktığın zaman halin nice olacak. Hemen bakalım nice hali efendim trafikte olanlar. Bak göçmen konutlarıyla trafik yoğunluğu başlıyor sevgili dinleyenler. Görükle kavşağı civarı yoğun, ağır ilerliyor. Sonrasında biraz yoğun akıcı hale geliyor. Üniversite kavşağına doğru bu yoğunluk artıyor tekrardan. Devamında durum iyi. Nereye kadar? Özdirek Park AVM'ye kadar. Özdirek Park AVM'ye geldiğiniz andan itibaren ben nereye geldim diyorsunuz. Ne oldu? Ne güzel gidiyorduk, ilerliyorduk. Ne oldu burada diyorsunuz? Çünkü birdenbire trafik yoğunlaşıyor. Sonrasında bu yoğunlukla bakın küçük sanayiyi geçiyorsunuz. Ataevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer. Nilüfer'den sonra kısmen bir nefes alıyorsunuz. Çok kısa bir mesafe sonra tekrardan şeritler kırmızı. Acemler çift yönlü olarak yoğun. Paşa çiftliğinden sonra biraz trafik böyle normale dönmeye başlıyor. Yani yoğun akıcı kısma geçmeye başlıyor. Kültürpark devamında da böyle. Ankara yolunda da bir hemen bakalım buradan devam etmişken. Kent Meydanı AVM çıkışıyla beraber yoğunluk kendini gösteriyor. Ta ki nereye kadar? İşte Davut Dede metroyu geçene kadar diyelim biz bunu. Duaçınlarına yaklaştığınız zaman. Duaçınlarından sonra biraz böyle trafik normale dönüyor. Ankara istikametinde, Ankara yolunda bakalım. Devamındaysa... Araba yatağından sonra tekrardan yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Yoğun akıcı bir şekilde ilerliyorsunuz. Kestele kadar durum bu şekilde diyebiliriz esasında sonrasında. Karşı istikamete de böyle yer yer yoğun, yer yer yoğun akıcı geliyorsunuz. Kent meydanını geçiyorsunuz. Kent meydanınız geçtiğiniz andan itibaren İzmir istikametinde yoğunluk bir başlıyor. Bak daha Merinos'a gelmeden. Yoğunluk bir başlıyor. Devam ediyor, ediyor, ediyor. Acemler böyle... Nilüfer'i geçiyorsunuz, bakınız Beşevler'i geçiyorsunuz ta ki küçük sanayiye yaklaşana kadar. Bak kent meydanından çıkıyorsun yola, küçük sanayiye yaklaşana kadar trafik oldukça yoğun ve ağır ilerliyor. Küçük sanayiden sonra yoğun akıcı moda geçiyor, haberiniz olsun. Mudanya yoluna bakalım hemen, buradaki yağmur sonrası manzara nasıl? Bu arada çevre yolunda yani Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunda, otobanında, çevre yolunda. Bir yoğunluk var. Oradan geçenler varsa bilgi verirse seviniriz. Normalde pek bu yoğunluğa alışık değiliz biz. Hani ekstra bir şey mi var? Tamam çevre yoldur. Tabii ki yağmurun da etkisi vardır ki umarız sadece yağmurun etkisi vardır. Kaza bela yoktur. Bakalım şöyle. Yol trafiği diyorlar. Bir kaza belirtisi göremiyorum şu an ama oralardan geçenler varsa bilgi verirse seviniriz. Yani nerede itibaren hatta? Şehir Hastanesi'nden sonra bakınız çevre yolunda nereye kadar? Mudanya çıkışa kadar, Mudanya yolu çıkışına kadar trafik bir hayli ağır ilerliyor. Devamında ise yoğun akıcı olarak devam ediyor. Haberiniz olsun, otobanda manzara böyle. Gelelim Mudanya yoluna. Evet, otobandan çıktınız, Mudanya yoluna girdiniz. Şehir merkezi istikameti ilk etapta fena değil. Korupark'tan sonra trafik yoğunlaşmaya başlıyor. Nereye kadar bu yoğunluk geliyor? Bakalım Ata Bulvarı falan filan böyle Acemlere kadar trafik yoğun. Korupark'tan sonra... Mudanya yolunda şehir merkezi istikametli Acemlere kadar trafik bir hayli yoğun sevgili dinleyenler. Karşı yöndeyse Esentepe metro istasyonunu geçtikten sonra yavaş yavaş yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Korupark'a kadar olan bölümde devamında durum fena sayılmaz diyebiliriz. Korupark'tan sonrası yoğun yine.

0: Bak, Koru Park geçidi arası yine trafik oldukça ağır ilerliyor sevgili dinleyenler. Benim görebildiğim yerlerde manzara böyle, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetlidir. Bir adet Salih Bademci dinleyelim, sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakçı.

Salih Bademci, Yürüya Kulum radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ay ay ay ay. Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan, gerisini az çok anlamışsınızdır. Bu defa suçüstü yakalanmış. Antalya'da vatandaş M.A.'yı telefonla kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp iyi günler MİT'ten arıyoruz. Böyle mi oluyor acaba? FETÖ yalanıyla korkutarak hiç bak değişmiyor senaryo. 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası almaya çalışan H.Ç. polisin takibi sonucu suçüstü yakalanarak tutuklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini MİT yani Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik bir operasyon başlattı. Emniyete başvuran MA isimli vatandaş telefonla kendisini arayan ve MİT görevlisi olduğunu öne süren bir şahıs tarafından baskı altına alındığını söyledi. Şüphelinin mesajlaşma uygulaması üzerinden MA'ya sahte bir kimlik belgesi görseli atarak adınız FETÖ terör örgütüne karıştığı yalanıyla korku yaydığı tespit edildi. Bak kendi kurumsal kurum kimliklerini gönderiyorlar. Bakın görüyorsunuz şimdi çalıştığı yer MİT. Çalıştığı birim işte istihbarat. Daha ne ya, bak fotoğraf gönderdim sana. MİT böyledir. MİT'te çalışanlar herkese kimliğini gösterir. Durumdan şüphelenen vatandaşın durumu anında polise bildirmesi üzerine, bak işte hep söylediğimiz şey bu. Olması gerek. Öncelikle tebrik ediyoruz. Valla MA, vatandaş MA'yı tebrik ediyoruz. Bakın bunlar sizi baskı altına alıyor telefonda. Doğru. Etkileyici konuşuyor. Doğru. Bir takım teknik işlemlerde bulunuyor. Nedir işte telsiz sesleridir, diğer seslerdir, dış ses dediğimiz sesler. Bunları falan geliştirdiler. Doğru ama ne olursa olsun işte bir yerde bir uyanık davranıp hemen polise başvurmak gerekiyor. Zaten polise başvurduğunuz anda sizin dolandırılmak üzere olduğunuzu söyleyeceklerdir. Vatandaşın durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin gözetimi ve yönlendirmesiyle MA dolandırıcılarla görüşmelerini sürdürerek buluşma randevusu ayarladı. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim almak üzere buluşma noktasına gelen şüpheli H.Ç. bölgede önlem alan polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Bak hem MİT'tesin hem hiç çevre kontrolü yapmadan bodozlama geliyorsun be kardeşim. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte MİT görevlisi H.Ç.'ye çıkarıldığı nöbetçi mahkemeye tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakın bu sonu iyi biten bir haber. İyi biten bir olay. Ama işte hep dikkat etmek gerekiyor. Yani bunlar bir an boşluğumuzdan faydalanıyorlar. Yani evet insan etkilenebilir, insan korkabilir, insan panik yapabilir. Bunlar çok doğaldır ama her ne olursa olsun işte en panik olunan halde dahi bir an bir tık düşünmek gerekiyor. Acaba dolandırılıyor olabilir miyim diye. Bunu düşünüp hemen polisi arayacaksınız. 155-112'yi arayacaksınız. Zaten size söyleyeceklerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş olsun. 8.33 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Bu hafta da şu günleri bir karıştırdık, toparlayamadık ya. Haftanın ortası, normalde haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Severiz çarşambayı, enerjimi yüksektir ama sadece işte güne yağmurla başlayınca bir böyle bir herkese sanırım bir ne oluyoruz yahu oldu sabah. Bir de mesela daha çok pazartesi günü bir yağmur bekliyorduk. Pazartesi yağmayınca daha da yağmaz dedik ama bugün yağmurlu. Şöyle sadece bugün yağmurlu ama. Sonrasında hava çok da böyle sıcak olmayacak artık. 25-28 dereceleri falan göreceğiz. Hafta sonu 28'leri göreceğiz. Salı günü tekrardan yağmur görünüyor. Ama bunlara da çok fazla güvenmemek gerekiyor. Neden diyecek olursanız artık sonbaharda geldiğine göre meteoroloji tahminleri de günlük olarak değil anlık olarak değişebilir. Buna karşı tedbirli olmakta da fayda var. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Hileli Radyonuzdaydı. Bırakmadın peşimi sabah. Hanımlar beyler, Namit Enayi Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok. Satılık bir ev ilanı. Bunu kasıtlı mı yapıyorlar anlamıyorum. Satılık ev ilanına yanlışlıkla çaldığı 14 milyonluk. Yanlışlıkla çaldığı değil bak, ilana yanlışlıkla koyuyor. Satılık ev ilanına yanlışlıkla çaldığı 14 milyonluk tabloyu koydu. Polis eve girince donup kaldı. Herhalde ev pazarlığı yapmaya gitmemişlerdir. Bakınız, satılık bir evin internetteki salon fotoğrafında. Salon fotoğraflarını inceleyen araştırmacılar, duvarda asılı duran detayı görünce hemen harekete geçti. İhbara verilen ilanla başlayan takipte adrese giden polisler, 80 yıldır aranan 14 milyon liralık sırla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. 80 yıldır aranıyor. İlanı ilan fotoğraflarını koyuyor standart olarak. Bak, salonumuz böyle işte, fotoğrafa koyuyor evin görünümü. Salonda tablo var. O sırada böyle ev ilanına rastgele insanlar bakıyor. Belki hani ev almak için, belki keyiftir yani, bilmiyorum. Tabloyu görüyorlar. Bak, Arjantin'de sıradan bir satılık ev ilanı, 2. Dünya Savaşı'nın karanlık sayfalarından kalan 80 yıllık dev bir kayıp sanat eseri gizemini aydınlattı. Arjantin'in Mar del Plata kentindeki bir evin emlak ilanını inceleyen araştırmacı gazeteciler. Şey olarak incelemişlerdir herhalde yani, abi bir ev var, gel şu ev, biri ev arıyordur. Yoksa oturup böyle hani araştırmacı gazeteci de olsa, dur bakalım ilanlardan bir şey çıkacak mı arkadaşlar diye bakmazlar bence. Neyse, salon duvarında yeşil bir koltuğun üzerinde asılı duran tabloyu fark etti. Yapılan detaylı incelemeler sonucu, tablo peki eve dahil mi? Yapılan detaylı incelemeler sonucu ilandaki fotoğrafın Nazi yağmasında kaybolan paha biçilmez bir sanat eseri olduğu anlaşıldı. Bir kadının portresi adlı eser efendim. Eserin adı. Yapılan son analizlere göre 18. yüzyıldan geliyor bak. Piyasa değeri şöyle söyleyeyim, 14 milyon küsür TL. 14 milyon olarak belirleniyor. 1940'ta Nazi işgali sırasında hayatını kaybeden Yahudi sanat tüccarı koleksiyonundan çalınmış efendim bu. 1940'ta çalınıyor, bir daha yok. Bak, tablo bu. Gazetecilerin haberi patlatmasının ardından emlak ilanı hızla yayından kaldırıldı. Arkadaş, önce siz gazetecilerde bir polise söyleyip böyle bir haber yapaydınız ya. Hani şey yapmışlar herhalde, evet işte ben bilmem ne gazetesinden işte muhabir şu. Şimdi gazetede görmüş olduğumuz ilanda, gazete diyorum, internet sitesinde görmüş olduğumuz ilanda fotoğrafları inceledik ve salon fotoğrafında bulunan tablonun 80 yıllık bir tarihi eser olduğunu fark, 80 yıldır aranan bir tarihi eser olduğunu fark ettik. Deyip haberi yaparsan ilanı çekerler. Ama bunu polise söylersen o sırada, hatta polisle beraber sen de gidersen fotoğraf çekmeyi falan filan, daha iyi olurdu. Neyse, fark etmez. İlandan çekmeleri çok fazla bir şey değiştirmemiş. Polis eve gidiyor. Oradaki bütün gördüğü her şeye el koyuyor. Diğer tablolarda şu an inceleniyor. Acaba onlarda bir çalıntı durumu olabilir mi diye. Kendi kendine ihbar ediyorsun yani. Orada bir anlık dikkatsizlik. İşte bu da evimizin salonu diye fotoğraf koyuyorsun. Kim, belki de kimsenin dikkatini çekmez diye düşünmüştür. Belki çalıntı olduğundan da haberi yoktur, bilemiyoruz. Onlar da ayrı detaylar tabii ki. Ama ne olursa olsun yakayı ele vermiş oluyor. 8.45 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6. Burası çarşamba sabahını paylaşıyoruz. Yağmurlu bir çarşamba sabahı. Biraz daha böyle artık sonbahar eziyetleri görüyoruz. Az önce yol durumuna bakmıştık. Trafikte zaten buram buram bağırıyor. Ben yağmurdan etkilendim diye. Bugün evet, yapacağınız her işte, özellikle trafiğe çıkacaksanız yağmuru hesaba katmanızda fayda var. Yollarda toplu ulaşıma da zam geldi mi bu arada? Akaryakıt zamlarından sonra ve bugün de herhalde bir zam bekleniyor. En son şu neredeydi haberi? Burada var şu an, gözüm göremedim ama
yarın herhalde 100 falan göreceğiz bakalım. Yarın sabah gelirken bakarız benzin istasyonlarına. Biz böyle macera dolu insanlarız diyor Aynur. Yok bizde değil haber canım şeyde. Ha macera dolu trafikle alakalı diyorsan tamam. Haberle ilgili diyorsan haber Arjantin'de. Çok da uzak sayılmaz. Sibel kolay gelsin Mahmut Bey günaydın demiş. Günaydın efendim hoş geldiniz. Şimdi ben sizi bir 90'lara götüreceğim. Bir Yaşar dinleyelim ardından devam edelim.

ya bu gece gel. Yılların şarkısı Yaşar bir tanem radyonuzdaydı. Efendim bakınız, ooo çarşı pazar karışır, ben size söyleyeyim şimdiden. Sonra demedi demeyin. Özel dedektif itiraf etmiş efendim, özel dedektif. Aldatan eşleri anında ele veren tek soru. Bak sen mesela bir sürü şey takip ediyorsun, ne bileyim telefondur, mesajlardır, fotoğraflardır falan. Hayır. Sadece tek bir soru. Partnerinizin sizi aldattığından şüpheleniyorsanız ne gizli takip cihazlarına ne de mesaj takibine ihtiyacınız var. Yüzlerce sadakatsizlik vakasını çözen özel dedektifin ortaya attığı tek bir soru ve o soruya verilen tepki gerçeği anında fısıldıyor demiş. Şimdi gergin bekleyiş sürüyor. Nedir bu soru? Ne ola ki? İlişkilerde sadakatsizliği ortaya çıkarmak için tarih boyunca sayısız yöntem denendi. Tabii burada hep söylüyoruz, burada hani hisleriniz de önemli. Ama hislerinize de %100 güvenmemeniz lazım. O da sizi yanıltabilir. Bak uzmanlara göre aldatan kişileri yakalamak için ne özel takip cihazlarına ne de gizli dinlemelere gerek var. Şüphe duyduğunuz anlarda sorulacak tek bir soru ve ardından gelecek tepki gerçeği anında gözler önüne seriyor. Evet, yüzlerce aldatma vakasını çözen efendim uzman. Yaptığı açıklamada genellikle gözden kaçan en kritik belirtiyi paylaştı. Şüphelendiğiniz partnerinize doğrudan, bak soracağınız tek bir soru var ve direkt bunu soruyorsunuz. Beni aldatıyor musun? diye sorduğunuzda alacağınız tepkinin hayati önem taşıdığını belirten uzman, eğer biriyle yüzleşip aldatıp aldatmadığını sorarsanız ve hayır dışında herhangi bir kaçamak cevap alırsanız, doğru cevabı duydunuz bu arada değil mi? Hayır. Yani herhangi bir yanlış yanıt alırsanız o kişi sizi büyük olasılıkla aldatıyordur açıklamasında bulundu. Ama şu da var, tamam öyle diyorsun da abi. Sorduğun kişi hayal kırıklığına uğrarsa onu ne yapacağız? Mesela sen sordun hani beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf hiç böyle bir soru beklemiyor. Mesela hiç aklından bile geçmemiş. O an bir dumura uğrar baktığında değil mi? Yoktan yere gidiyorsan bir şey soracağım hayatım sana. Sor, beni aldatıyor musun? Şimdi karşı taraf bu soruya çok kötü bozulabilir. Hani nasıl böyle bir şey düşünürsün diye. Ki şunu da söyleyelim. Mesela böyle bozuldunuz. Bozulsanız dahi nasıl böyle bir şey düşünebilirsin diye bir cevap vermeyin. Onu sonra verirsiniz. Öncelikle vereceğiniz cevap sadece hayır bak. Hayır. Detaylara sonra girersin. Dedektif net bir hayır cevabı yerine gelen tepkilerin ardındaki tehlikeye dikkat çekerek... Gerçekten aldatacağımı mı düşünüyorsun? Veya böyle bir suçlamada bulunmana inanamıyorum. Sadece işten geç geldim diye aldattığımı mı düşünüyorsun gibi yanıtlardan bahsediyorum demiş. Hayır dışında herhangi bir yanıt endişelenmeniz gereken bir şey olduğu anlamına gelir diyor. Oğlum çok katı oldu bu da be. Bak dedik ama düşün, hiçbir şeyden bir şey yok. Yani karşı taraf hani hiç oralı bile değil yani. Hiç nasıl yani oralı değil derken şu mesela hiç aklından bile geçmemiş aldatmak. Sen ona birden beni aldatıyor musun diye soruyorsun. Bir duraksar herhalde yani. Görünüşte haklı bir tepki gibi duran bu cümlelerin aslında birer kaçış taktiği olduğunu belirten uzman, net bir yanıt vermekten kaçınmanın aldatıcı davranışın ilk göstergesi olduğunu vurguladı. Peki evet diye net bir cevap verirse? Şimdi hayır net bir cevap ama evet olarak kullanırsa mesela net cevabı. Kaçamak konuşmaların aşırı hassasiyetin ve aniden gelişen savunmacı tavırların sadakatsizlik işareti olduğunu doğruladı demiş efendim uzmanlar. O yüzden böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gereken şey belli. Hani evet, bir taraf yani iki tarafa da tüyo vermiş oluyoruz. Bir taraf hiç böyle uzatmadan soruyu direkt soracak. Beni aldatıyor musun diye. Karşı tarafta cevabı direkt verecek hayır diye. Hatta cevabı direkt verecek hayır diye. Böyle devam ondan sonra. Of Allah'ım of. Şahsi görüşüm kimseyi, kimse kimseye şüpheye düşürmemeli. Hayır cevap vermek çevir kazı yanmasın. Ne demek aldatmak diyor. Ama tamam da bak işte yani ne demek, bak bunu düşünüyoruz. Sen mesela bak böyle dedin tamam mı? Sana diyelim ki sordular.
Aynur sen şey diyorsun. Çevir kazı yan basın. Ne demek aldatmak diyorsun mesela? Yanlış cevap. Önce cevap hayır olacak. Detaylar daha sonra. Önce bir hayırı söyleyeceksiniz. Senan adam açıklayabilirim dedi. Kadın da açıkla dedi. Açıklayabilirim dediyse o zaten çok karışık o. Bak hiç söylenmemesi gereken bir şey o. Açıklayabilirim demek ya. Bir dizide gördüm diyor. O açıklayabilirim abi düşün. Beni aldatıyor musun? Bir dakika açıklayabilirim. Ondan sonrası şey zaten. Kendimi çok yalnız hissediyorum. İnan benim hatam değil. Lan yürü. Bak. Aynur cevabı düzeltti. Pardon hayır tabii ki de diyor. Hadi bir Ayşe Hatun Önal dinleyelim.

Ayşe Altın Önal. Şak bir selam, radyonuzdaydı. Bu neymiş efendim? Dev şirketten çalışanlarına servis sürprizi. Bu çalışan, bu şirketlere neler oluyor böyle ya? Bir tanesi biliyorsunuz araba veriyordu. Çalışanların da araba hediye etti yani, sıfır. Çalışma pozisyonunda göre araba işte SUV'du, SUV veya işte normal binek falan filan, sıfırdı yani hepsi. Bir şirket kuruluş yıl dönümü kapsamında çalışanlarını şaşırtan bir ödül programı başlattı. Binlerce çalışana milyonlarca dolar değerinde hisse dağıtılırken, şirket galiba gözden çıkarmış şirketi. Uzun yıllardır görev yapan personelin alacağı miktar dikkat çekti diyor. Amerikan merkezli turizm ve eğlence şirketi 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaklaşık 10 bin çalışanını şaşırtan bir ödüle imza attı. Şirket çalışanlarına toplam değeri 70 milyon doları aşan hisse senedi dağıtacağını açıkladı. Çalıştığı her yıl için 1000 dolar efendim bak. Şirketin belirlediği şartları taşıyan çalışanlara görev yaptıkları her yıl için 1000 dolar. Mesela 10 yıl çalış, 10 yıldır oradasın, 10 bin dolar hisse veriliyor. Böylece uzun yıllardır şirkette çalışan personelin alacağı hisse miktarı 10 binlerce dolara ulaşacak. 1977 yılında çalışmaya başlayan Ida Johnson'a 49 bin dolar değerinde hisse verilirken, tabii bak biz 10 yıl diye küçük hayal kurduk. 1970'lerde işe başlayan ve halen görevini sürdüren 6 çalışanın her biri 45 bin doların üzerinde hisse almaya hak kazandı. Ne güzel, şimdi buraya nasıl CV ile mi başvuruyoruz, ne oluyor mesela? Şirket yöneticileri uygulamayla çalışanların yalnızca şirket bünyesinde görev yapan kişiler değil, aynı zamanda şirketin ortakları haline geleceğini belirtti. Bak genelde hep şey vardır böyle yönetimlerde şey vardır ya, hani burası hepimizin. Bu hep vardır yani arkadaşlar, bu iş hepimizin işi. Tamam hepimizin, ama niye gelir dağılımı adil değil? Abi sen alıyorsun bir sürü, ben alıyorum mesela. Bunlar hep vardır, bu adamlar bunu aktif hale getirmişler. Evet gerçekten, gel kardeşim al hisse, burada şirketin ortağı oldun. Daha ne yapayım ben sana? Efendim yöneticiler ödül programının şirketini çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve uzun yıllardır emek veren personelin katkısını karşılamayı amaçladığını ifade etmiş. Vallahi helal olsun. Bak diyoruz, bu şirketlere bir şeyler olmaya başladı. Bu hisse senedi dağıtıyor. Her yıl için 1000 dolar değerinde. Bir tane Çin'deydi yanlış hatırlamıyorsam, programda okumuştuk hatta, hatırlayacaksınızdır. O da şey, araba dağıttı çalışanlara. Sıfır araba. Ne güzel şirketler. Bir tanesi yine böyle baya baya bir çok para dağıtmıştı. Şu an rakam aklımda değil ama baya böyle bir masaya paralar konmuştu yani, öyle böyle. Ya bu artık bir takım bazı enteresan aklama işleri. İnsan hakkında bu da geliyor. Ya da hakikaten çıldırmışlar. 09.02 saatler Radyo S'te. Ben de o şirketlere gitmek istiyorum. Ben senelik izin paramı istedim. Sorun yaşadım. Bak ne şirketler var. Söyleyeyim patronuma öğrensin diyor. Sen senelik izin parasını... Ya şirket hepimizin ama. Ya tamam hepimizin, sıkıntı yok da yani. İbrahim kolay gelsin Mahmut abi, günaydın demiş. Günaydın, hoş geldin efendim. Yeni saate merhaba diyoruz. Yeni saatte programa katılabilirsiniz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsınız. Oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam. Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Furore'mış gibi radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Yol kasislerinde yeni dönem başladı denmiş. Kasisler mi kaldırılıyor? Bakın sırf biz efendim hız kurallarına uymadığımız için ondan sonra yayalara gerekli ilgiyi, alakayı, saygıyı göstermediğimiz için, trafik kurallarına uymadığımız için işte böyle kasislerle uğraşıyoruz yolda. Sonra bir de kasislere de kızıyoruz ya, bunun ne işi var burada diye. Efendim artık sadece araçları yavaşlatmayacak demiş. Kimleri yavaşlatacak başka? Çin'de araştırmacılar yollarda araçları yavaşlatmak için kullanılan hız tümseklerini aynı zamanda elektrik üretebilen cihazlara dönüştürdü. Ya bir tümseğin de bu kadar etinden sütünden faydalanılmaz mı arkadaşım? Geliştirilen sistem gerçek yol koşullarında araçların üzerinden geçilerek test edildi. Bak adam kasisti koyuyor, tümseği koyuyor. Altta da başka bir mekanizma işletiyor. Oradan her geçişte işte artık sürtünmeden midir bilemiyorum. Belki vardır detaylar, bakarız. Elektrik üretiyorlar. Sichuan Üniversitesi'nde geliştirilen prototip araçların kasisin üzerinden geçerken oluşturduğu dikey hareketi boşa harcamak yerine elektrik enerjisine çeviriyor. Araştırmacılar sistemin özellikle otopark girişleri, kampüsler ve kontrol noktaları gibi araçları zaten yavaşlamak zorunda olduğu yerlerde kullanılabileceğini belirtiyor demiş. Bak normal bir hız tümseğinde aracın üzerinden geçmesiyle ortaya çıkan mekanik enerji büyük ölçüde ısı, titreşim ve ses olarak kayboluyor. Ya da yeni sesler de çıkartabiliyor. Alışık olmadığımız sesler de duymaya başlıyoruz. Ondan sonra zaten sanayiye gidiyoruz bir daha. Eğer o tümseğe biraz hızlı girdiysen. Yeni sistemde ise tümseğin altında bu hareketi değerlendiren bir mekanik düzenek bulunuyor. Araç tekerleği tümseğe bastığında üst bölüm aşağı doğru hareket ediyor. Bu hareket çift krank mili mekanizması aracılığıyla jeneratöre aktarılıyor. Araç geçtikten sonra yaylar tümseği yeniden yukarı kaldırırken jeneratör dönmeye devam ediyor. Böylece sistem hem aşağı iniş hem de geri yükselme sırasında enerji toplayabiliyor. Bu ilk kimin hakkında geldi acaba? Ne düşünüyordu mesela? Hani bir tümsek var. Orada belki kendisi de o tümsekten geçiyor. Kasist oradan geçiyorsun. Hani ne geldi yani ne vardı aklında da bu iş bu kasisten elektrik üretimine geçti? Efendim bu tümsekten böyle geçiyoruz ama böyle de olmuyor bu boş boş ki. Elektrik üretelim bundan. Bak laboratuvar deneylerinde sistemin enerji dönüşüm verimliliği koşullara bağlı olarak %16'dan %68'e kadar çıktı. En yüksek test koşulunda yaklaşık 26 volt gerilim ve 1.161 watt güç ölçüldü. Araştırmacılar mevcut prototipin büyük miktarda elektrik üretmekten ziyade düşük güç gerektiren yol ekipmanlarını desteklemek için tasarlandığının altını çiziyor. Ya bir işe yaramayacak yani. Kimi de mesela hakikaten önemli bir kazanım olsa elektrik adına. Var ya kasisleri sen düşün bir daha. Her 10 metrede bir kasis şehir içinde. 10 metrede bir kasis. Enerji üreteceğiz diye zıplaya zıplaya işe gideriz vallahi. 9-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6. Burası çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Biz yine efendim kasissiz yollar dileyelim. Çünkü bazıları hakikaten çok acımasız oluyor kasislerde. Bir de mesela uyarı levhası yoksa veya ne bileyim hani uçup gittiyse falan filan. Abo. Yollara bakalım. Bir saat önceki yoğunluk baya normal şimdi sevgili dinleyenler. Şöyle İzmir yolundan şehir merkezi istikametine baktığımız zaman Görükle Kavşağı civarında biraz yoğunluk var. Sonrasında yani Görükle'den çıkıştan dolayı kaynaklanıyor biraz da bu yoğunluk. Sonrasında trafik normale dönüyor. Uludağ Üniversitesi kavşağını geçtikten sonra yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. İlk etapta kavşak sonrası yoğun, devamında ise yoğun akıcı ilerliyor. Özdilek Park AVM ile beraber bu yoğunluk artıyor. Küçük Sanayi'ye kadar böyle. Küçük Sanayi'den sonra ise Ataevler metro istasyonu çıkışına kadar daha böyle bir akıcı trafikle gidiyorsunuz. Beşevler metroya gelmeden yoğunluk tekrar kendini göstermeye başlıyor.
Nilüfer metroya kadar böyle. Nilüfer civarında durum iyi. Acemlere yaklaşmaya başladığınız andan itibaren yine trafik bir hayli yoğun sevgili dinleyenler. Nereye kadar? Sıra meşelere kadar bu şekilde ağır ilerliyorsunuz. Devamında yoğun akıcı bir trafik sizleri bekliyor. Kent meydanı civarında yine biraz yoğunluk var, haberiniz olsun. Sonrasında Ankara istikametinde yine yoğun akıcı bir manzara var. Şehir merkezi yönde baktığımız zaman az ilk saatte baktığımızda daha kent meydanında yoğunluk kendini gösteriyordu. Şimdi öyle değil. Merinos'a geldikten sonra yoğunluk başlıyor sevgili dinleyenler. Ve bu yoğunluk ritmini hiç bozmadan hemen hemen Nilüfer metroya kadar götürüyor sizleri. Öyle söyleyeyim. Karşı devamındaysa yine Fatih Sultan Mehmet, Beşevler, Küçük Sanayi'ye kadar trafik yoğun. Mudanya yoluna bakalım. Mudanya yolunda Acemler istikametinde organize sanayi ile başlayan yoğunluk sevgili dinleyenler ta Acemler'e kadar devam ediyor. Zaman zaman nefes alıyorsunuz ama genel olarak trafik yoğun. Karşı yönde ise şu an için durum fena sayılmaz. Geçit civarında yine yoğunluk var diyelim. Benim görebildiğim böyle. Göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli bizler için de, yollarda olanlar. Bir adet Sibel Can ve APO dinleyelim. Sonra devam edelim.

Pio, kıyamam radyonuzdaydı. Efendim bakınız, teknik servisten geldim dedi, 12 kişiyi dolandırdı. 300 bin TL'lik vurgun. Nasıl yani teknik servisten geldim? Vatandaş mı aramış, bu kendisi mi gidiyor? Efendim ben teknik servisten geliyorum ve biz aramadık, olsun. Şimdi aramamış olman yarın aramayacağın anlamına gelmiyor. İşte yarın aramaman için ben bugün geliyorum. Göster kombiyi. Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 kişiyi toplam 300 bin TL'ye dolandırdığı iddia edilen UT, Gebze'de yakalanıp tutuklandı. Yani nasıl oluyor mesela? Şimdi tabii mevsim itibariyle artık kombi bakımları falan filan oluyor ya. Buralarda genelde internetten işte Google'a yazıyorsunuz kombi servisi diye. İlk gördüğünüzde tıklıyorsunuz, tıklamayın. İlk gördükleriniz genelde reklam olur zaten. Bir de yani bu şekilde aramak yerine firmaların, markaların yetkili servisleri var. Hani bence en mantıklısı o. En güvenilir o yani. Eğer bir tanıdığınız yoksa tabii. Bak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit, Başiskele, Derince ve Gebze ilçelerinde UT'nin beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek 12 farklı kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Tamam da hani bu vatandaşa nasıl ulaşmış bu? Polis ekipleri tarafından takibi alınan UT, Gebze'de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen UT, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Bu muhtemelen kendi ulaştı bir şekilde. Ne olabilir? Yani bir telefon bulup o şekilde aramış olabilir. Direkt adrese gitmiş olabilir mi bilemiyorum. İşte atıyorum kombi servis bakımı yapıyoruz işte falan filan. Bir de buralarda tabii şöyle dolandırıcılıklar da oluyor. İşte o yüzden hani resmi yerlerle çalışıyor. Yani resmi yerlerken bulduğunuz yerin doğru yer olduğuna, hani hakikaten öyle bir servis olduğuna emin olmak gerekiyor. Mesela nedir işte, değişmeyecek bir parçayı dahi değiştirmeye çalışabiliyorlar. Bu da bir dolandırıcılık yöntemi. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. O parçayı da başka yerde satabiliyor. Benzeri bir şey

0: temennimiz bu yönde. Bu arada şimdi bu hafta program 8-10 arası yayında. Önümüzdeki hafta itibariyle sanıyorum artık şimdi okullar da açıldı. Şimdi televizyonda da program saatlerimizi ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Yüksek ihtimalle bizim program sabah 7-9 arası olacak arkadaşlar. Bir saat daha erken başlayacağız. Artık siz yolda işe giderken ben de işte size arabada, serviste falan eşlik etmeye çalışacağım. Yani eskiye dönüyoruz açıkçası. Severim efendim, sabah erken saat programlarını severim. Hatta en iyi saat dilimi olarak söylerim her zaman. Çünkü herkesin daha kafa temiz. Tamam nedir hani uykusuzluk olabilir, ne bileyim yani yorgunluk olabilir falan ama kafa temiz sabahları. Daha bak ondan sonra evden çıkıyorsun, trafikle beraber beyni doldurmaya başlıyoruz. Strestir, gerginliktir, iş yerine gidiyorsun keza öyle, okula gidiyorsun öyle. Sonra tekrar trafiğe çıkıyorsun, onun ayrı bir derdi, stresi falan derken akşam saatlerinde beyin pert. O yüzden sabah saati her açıdan iyidir. Şimdi son yarım saate merhaba diyeceğiz. Az sonra bir aramız olacak. Ara öncesinde Nezih Ünen'i dinleyelim. Dediğim gibi çok kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, ilişkileriniz daha böyle başlamadan mı bitiyor efendim? Veya başladığı gibi mi bitiyor? Bir araştırma yapmışlar. Duygusal zeka düşük olabilir efendim. Galiba ben de bu... düşük duygusal zekanın 5 belirtisi. Bir de 5 belirtisi var, biz hiçbirini fark etmemişiz ya. Psikologlara göre bazı davranışlar kişinin duygusal zeka seviyesinin düşük olduğunu... Buna başka bir isim bulamadınız mı? Yani mesela zekayı katmasaydınız olmuyor mu? Ne bileyim hani sadece duygusallık mesela desen olmaz mıydı? Şimdi duygusal zeka dediğinizde, yani zekayı koyduğu zaman işin içine, düşük zeka demek yani şey diyemiyor hani gerisi... Onu diyemiyor, bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Duygusal zeka kişinin hem kendi duygularını yönetmesinde hem de çevresindeki insanların hislerini anlamasında önemli rol oynuyor. Psikologlara göre duygusal zekadaki eksiklik haber ard arda füze atıyor şu an. Özellikle günlük ilişkilerde tekrar eden bazı davranışlarla kendini belli ediyor. Neymiş bunlar? Bakın, bunlar var mı efendim sizlerde? Küçük olaylara büyük tepki vermek, asla. Hayatta küçük olay, hayatta tepki vermem. Kendimi toparlamam lazım. Bak, düşük duygusal zekanın en belirgin işaretlerinden biri duyguları kontrol etmekte zorlanmak diyor. Bu kişiler basit bir yanlış anlaşılma karşısında bile hızla öfkelenebilir. Savunmaya geçebilir veya düşünmeden tepki verebilir. Bu durum sorunların sakin biçimde konuşulmasını zorlaştırıyor demiş. Belki haklı olduğu bir yan var. Nereden biliyorsun? İkinci özellik benim, konuşmayı sürekli kendine çevirmek. Karşısındaki kişiyi dinlemek yerine sohbeti sürekli kendi deneyimlerine getirmek de dikkat çeken davranışlardan biri. Bu sıkıcıdır bir de, yani her şeyde kendini işte ben böyleyim, ben şöyleyim falan filan. Psikologlar başkalarının yaşadıklarına ve duygularına yeterince alan bırakmamanın empati eksikliğine işaret edebileceğini belirtiyor demiş. Üçüncü özellik, kişisel sınırları göz ardı etmek diyor. Uygunsuz sorular sormak. Mesela örnek var mı efendim bununla ilgili? Mesela uygunsuz soru. İstenmeyen tavsiyelerde bulunmak veya karşıdaki kişinin rahatsızlığını önemsememek de düşük duygusal zekanın göstergeleri arasında yer alıyor. Üstelik yapılan davranışın ardından şaka yaptım diyerek, bu çok berbat bir şey, evet yani. Bir şey yaptın, olmadı, karşı taraf bozuldu. Bir de buna şey deme ondan sonra, şaka yaptım diyerek yani tüy dikme. Sorumluluktan kaçmak sınır ihlalini daha da belirgin hale getiriyor demiş. Dördüncüsü, bakınız, hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek diyor. Kendi hatasını kabul etmekte zorlanmak da önemli bir işaret. Psikologlara göre bu kişiler başarısızlık veya çatışma yaşandığında sorumluluğu partnerine, çalışma arkadaşlarına ya da koşullara yüklemeye daha yatkın olabiliyor. Bu yaklaşım kişinin kendi davranışlarından ders çıkarmasını engelliyor demiş ve son olarak eleştiriye ve değişime kapalı olmak diyor. Düşük duygusal zekanın bir diğer göstergesi ise kendi düşüncelerinin kesinlikle doğru olduğuna inanmak. Yapıcı eleştiriyi kişisel saldırı olarak görmek, farklı fikirlere direnmek ve davranışlarını değiştirmeyi reddetmek bu durumun öne çıkan belirtileri arasında bulunuyor denmiş. Bakın, bu 5 özellik varsa ilişkiniz daha başlamadan bitebiliyor. Düşük duygusal zekanın 5 belirtisi. Hiçbiri bizde yok. Yani muhtemelen hepsi karşı tarafta vardır, ondan da öyledir. Ne demek yani? Küçük olaylara büyük tepkiler vermek. Hiç duydunuz mu böyle bir şeyi benden? Hayatta olmaz. Ondan sonra başka neler vardı? Konuşmayı sürekli kendine çevirmek. Bu zaten evet sıkıcı olduğunu söylüyoruz. Kişisel sınırları göz ardı etmek. Bu da bencillik. Hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek. İşte şaka yaptım falan filan tripleri. Eleştiriye ve değişime kapalı olmak. Bunlar zaten hani normal duygusal yani ilişki, yani aşk anlamındaki ilişkinizi etkilemekle beraber sizin bütün böyle arkadaşlık ilişkilerinizi de etkiler. Sadece bunu aşk olarak bakmamak lazım. 9.39 saatler Radyo S'te. Çarşamba sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yağmurlu çarşamba. Hem yağmur var hem efendim aylardan Eylül. Tam böyle duygusal bir sabahtayız. Kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Artık bu manzaralara alıştırmamız lazım. Program başında da konuşmuştuk. Yani uykuya gayet hazır bir zemin var gökyüzünde. Hani gece de böyle geç yattıysanız sabah uyanmasının daha da işkence olduğu dönemlerden geçeceğiz. Tamam, bugün sadece bir örnek. Yarınla beraber tekrardan hava açılacak ama olsun. Ben çok zekiyim, saçma soru soruyorum. Ben evin içinde Ömer'e hep nereye diye soruyorum. Tuvalete gidebilir en fazla. Evin içinde böyle bir video izledim. Gereksiz sohbetler videosu. Denk geldi mi hiç sosyal medyada? Gereksiz sohbetler işte. Nereye gidiyorsun? Şimdi duyabilirim seni ben. Şimdi duyabilirim. Gel gel.
1: Mahmut.
0: Evet.
1: Merhaba tüm dinleyicilerimize.
0: Hoş geldin.
1: Ben inanılmaz gereksiz soru soruyorum evde. Bütün sorularım gereksiz.
0: Ne
1: mesela eşim uyuyor, tamam
0: evet,
1: mı?
0: Evet.
1: Gidiyorum böyle eğiliyorum. Uyudun mu? Uyumuş da ama onu bir teyit etmek istiyorum. Mesela
0: peki,
1: oturuyoruz.
0: Peki cevap mı veriyor uyuduğunu? Nereden anlıyorsun uyuduğunu?
1: Şöyle tek gözünü yarım açıyor. O bakıştan yani ne demek istediğini anlıyorsun
0: ama. Ama uyumamış oluyor o sırada.
1: İşte oradaki uyumadım cevabı daha öfkeli, küfür olabilir efendim.
0: Peki uyumadım dese mesela nasıl bir tepki veriyorsun?
1: Hemen üstüne bir çarşaf getiririm mesela. Uyumadıysan üstünü örteyim.
0: Ya da tam tersi mesela şey uyudun mu dedin. Evet uyudum dedi.
1: Aa devam etti.
0: Ben bölmeyeyim, ben bölmeyeyim. Başka neler var mesela?
1: Oturuyoruz gece film izliyoruz.
0: Evet.
1: Durduruyor
0: film
1: mesela.
0: Film izleyebiliyor musunuz hakikaten ya?
1: İzliyoruz.
0: Uyuyakalmadan.
1: İzliyoruz.
0: Vallahi bravo.
1: Çünkü çocuklar uyuduktan sonra onlar altın saatler. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Filmi durduruyor, ayağa kalkıyor. Hı. Yani evin içindeyiz, saat olmuş 12. Nereye diyorum?
0: Evet. Nereye yani?
1: Bayburt'a diyor.
0: Bayburt.
1: Tuvalete gidiyor. Böyle çok gereksiz sorularım var.
0: Adamın ruh halinde anlamak gerekiyor. O saat, bir de o saate doğru.
1: Tabii tabii.
0: Başka?
1: Yani şu ana bak aklıma başka gelmedi.
0: Mesela şey suyla ilgili bir şeyler vardı. Bak o videoda şimdi böyle gözüm önünden geçiyor da. Su içer misin ama nasıl ne alaka su iç? Şey çok saçma bir yerden su içer misin diye soruyor yani. Bildiğin şey saçma sapan şeyler.
1: Olabilir. Bence saçma değil. O an onu gerektirmiştir.
0: Şu var. Evet hani biraz da boşluğu doldurmak gerekiyor herhalde. Yani o soruyu sen sormadın. O bir şey demedi falan filan. Tamam,
1: konuşmak boşluk lazım.
0: İnsanlar birbirine anlatması lazım yani. Uyudun mu diye.
1: Bir arkadaşım anlatıyordu. Küçükken annesi biraz baskın bir arkadaşımız. Hı. Diyor ki uyuyorum mesela diyor. Annem geliyordu diyor. Uyudun mu kızım? Uyuyorum anne. Kalk üstünü ört.
0: O da haklı bir şey yani şimdi.
1: Niye üstünü örtmeden yattın? Ya şimdi uyuyor, üstü örtülür.
0: Hasta olacak, hasta olacak.
1: Ama al çarşafını, ört çocuğun üstünü.
0: Ama o da alışkanlık olur. Yani hep böyle hep
1: rahat alıştırmayacaksın.
0: Hep bir daha başkasından bekler yani kendi üstünü, kendi örtmesi lazım yani.
1: İyi yetiştirme tekniği.
0: Tabii ki. Yani şimdi orada mesela sen hani baskın bir anne dedin ama orada yapmış olduğu şey bence gayet eğitici. Hani kötü günleri alıştırıyor çocuğu. Yani her zaman yanında ben olmayacağım diyor.
1: Ha, şimdiki anneler... Daha uyurken, yatarken uyanmış mesela yatakta ağzına tıkıyoruz.
0: Evet. Şimdiki anneler siz niye böylesiniz ya?
1: Ben öyle değilim. O yüzden oğlumla pek anlaşamıyorum. Sen bunu çok iyi biliyorsun Mahmut.
0: Evi terk etti çocuk.
1: Evi terk etti. Ya öğretmene okulun ilk günü öğretmen dedi ki oğlum nasıl geçti tatilin dedi. Tek kelime cevap. Berbat dedi. Ya sen nasıl bir evde yaşadın?
0: Nasıl bir ispiyonculuk bu?
1: Ay ne yaptın ya, ne kadar berbat olabilir? Hiç
0: mi
1: iyi günün geçmedi? Hı. Açmış. Dün mesela yemek yemedi. Sabah okula gidiyor. Hı. Hiç sevmediği yemeği yapmışım. Akşam yemeği yemedi. Anne çok açım, okulda güzelce bir yiyeyim dedi.
0: Ana
1: evde
0: yemek
1: yok.
0: Bile.
1: Bunu da öğretmenlerine anlatır.
0: Tabii ki.
1: Düşün bizim imajı.
0: Çocuğu aç bırakıp okula gönderiyorlar.
1: Zindanlardan çıkardık, mahpustan. Öyle bir aile düzenimiz var.
0: Ne güzel maşallah. Allah bozmasın.
1: Çok efendim. Çok şükür.
0: Ama yine de çok fazla soru sormamakta da fayda var. Yani özellikle Bayburt meselesi aslında çok güzel bir uyarı.
1: Mantıklı.
0: Yani orada Bayburt diyerek anlatılmak istenen şey çok başka.
1: Mesela gelir Ömer, eşim. Hı. Tuvaletten çıktı, tamam mı? Diğer sorum. Geldin mi? Yok, gelmedim. Bunları düzenli olarak soruyorum Mahmut. Bilinçsiz bir şekilde. İçimden geliyor.
0: Evet, öncelikle Allah Ömer kardeşime sabır versin diye. Peki evet. Hepsine bıkmadan, usanmadan cevap veriyor değil mi?
1: Veriyor.
0: Vallahi
1: bazen Bayburt diyor. Bazen evet. Gerçekten geldim diyor. Evet. Bazen böyle bir göz bakışı var. Anlıyorsun
0: da, evet,
1: ne
0: evet,
1: demek
0: evet.
1: istediğini. Anlaşıyoruz.
0: Konuşmadan.
1: Evet.
0: Peki. O zaman biz bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Ardından da artık yavaş yavaş programı toparlayalım.

0: Tarkan Unut Beni radyonuzdaydı. 9.54 oldu saatler ve gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan, sizleri yarın sabah saat 8'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da Namut'un Ay Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönünce biliyorum.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam.
1: Radyo S.
0: 112.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
8: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
9: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Oldu.
1: Radyo S.
2: Reklam.
1: Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelli

Sürücüler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Bir kar tanesi değil ama yağmur tanesi karşıladı bugün tüm Bursa'yı ve hatta Marmara bölgesini. Diğer bölgeleri, diğer illeri bilmiyorum ama İstanbul'da, Bursa'da, hatta Senakkale'den gelen haberlerde bugünden itibaren yaklaşık 3 gün boyunca yağış gösteriyor. Aman çok sıkıldık, çok bunaldık, çok sıcaktı, çok terledik diyenlere. Geldi bile. Takvime göre yani sonbaharın ilk 15 gününü geride bıraktık. Bugün 16 Eylül ve yağmurla karşıladık sizleri. Ben de buna istinaden Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile başladım bugün. Unutulmayanlara 95.6 Radyo'dayız. Günlerden çarşamba. Öğleni akşama kavuşturacağız yine 2 saat boyunca. Saatlerimiz 15'i gösterecek. İlk saatte unutulmayanlar, ikinci saatte yenilerle sizlerle birlikteyiz. Herkese merhaba, hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

Bugün Bursa yağmurlu. Sanırım insanın içindeki hava da bazen dışarıya vuruyor. Biraz suskunluk, biraz mutsuzluk, biraz da kırgınlık var bugün bende demiş. Sevgili İknur, güne bakanlar puslu güneş kayıpken nereye bakarlar acaba? Onlar da mı kırgın, şaşkın diyor. Bazı kırgınlıklar anlatılmıyor. İnsan sadece karşısındakinin anlayacağı kadar kendisini tanımasını bekliyor. Bazen de insan ben söylemeden fark etseydi keşke diyor. Bugünün şarkısı da biraz manidar olsun demiş. Nilüfer'den Erkekler Ağlamızı Hiç istemiş. Ben eski versiyonlarından değil de bir ara Şebnem Ferah'la 12 Düet adlı albümde seslendirmişti Nilüfer bu şarkıyı. Şimdi ikisinin birlikte söylediği yorumla çalacağım. Erkekler Ağlamaz, Nilüfer ve Şebnem Ferah.

Nilüfer'in çok güzel iki projesiydi. 12 düet ve 13 düet. Rock şarkıcıları gruplarıyla kendi şarkılarını, klasiklerini beraber seslendirmiş ve sunmuştu bizlere. Onlardan biridir Şebnem Ferah'la beraber. Seslendirdiği şarkı Erkekler Ağlamaz, Unutulmazlar arasında yer alır. Nilüfer'in şarkıları arasında. Bu arada Şebnem Ferah'tan bu düeti çaldıktan sonra konser haberini de söyleyelim, yineleyelim. Biletleri satışa çıktı çünkü. 24 Ekim Cumartesi. Daha bir aydan fazla bir zaman var. Vallahi yağmurlar başladı, havalar serinledi. Bilmiyorum Ekim ayı konserleri nasıl olacak. Bursa'da, açık havada veya diğer mekanlarda ama yaşayıp göreceğiz. Şebnem Ferah 24 Ekim Cumartesi Bursa Merinos Park'ta saat 21.30'da bir konser verecek. Biletleri ise satışa çıktı, bir kez daha söylemiş olayım sizlere. Unutulmayanlarda 90'lardan bir isim Yaşar'la devam ediyoruz. Yine 90'lardan bir şarkısı Cezayir Menekşesi.

Arda arda rock soundu şarkılar çaldım sizlere ilk yarım saatte. Kupa Kızı Sinek Valesi, Bu Aşk Fazla Sana. Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer, Erkekler Ağlamaz, Cezayir Menekşesi. En sonda da Nazan Öncel buradaydı 96 yılından. Erkekler de yanar, hem de nasıl yanar dedikten sonra. Pamela Spence var sırada, şarkısı Ayrılamayız Biz. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra unutulmayanlara devam. Gülemem.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın.
1: Şeytan tüyü var bu hınzırın.
0: Ali anlıyor ki doğru yolda.
1: Hazırım
0: diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

Sevgi istemiş Mazhar Fatih Özkan'dan Ali Deside rol çalar mısın bana diye. Tam 90 yılında çıkardıkları Geldiler adlı albümde seslendirdikleri şarkıyla Sevginin isteğiyle geldi Mazhar Fatih Özkan MFÖ Ali Desidero'yla. Yıl 94, ilk albüm. Albümün adı Ofaman. Öyle olunca da Nalan'ın adı aynen böyle kaldı. Nalan deyince tanıyan yok ama Ofaman Nalan derseniz tamam. Hatırladık. Şarkının adı Tutmayın Beni.

Mahmut sen de haklısın. Her gün farklı oluyor değil mi? Bazen 70'ler, bazen 80'ler. Bazen karma çalıyorum. Programın başını kaçırınca acaba neyle başladı? Nasıl gitti? Slow mu? Hareketli mi? Olsun varsın. Sen iste, ben nasıl olsa. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün. Her gün dinliyorsan çalarım şarkılarını. Bugün isteğin mesela güzel, keyifli, uzun süredir çalmadığım, dinlemediğim şarkılardan bir tanesi. Zamanının kağıt paradaki isimlerle bir anahtar oluşturmuş Barış Manço ve onu yansıtmış şarkının sözlerine. Bilen biliyordu ama bilmeyenler için anlatmış olalım. Anahtarla gelecek sevgili Mahmut için çalacağız. Ayrıca Ezgi, Cem ve bana da gelsin diyelim. Anahtar, Barış Manço.

Arabayla geldik. Unutulmayanların ilk saatinin sonuna. Yayınlandığı yıl kasıp kavurmuştu ortalığı. Her arabadan bu şarkı çalar, dinlenir, söylenir. Kasetçilerde, plakçılarda, özellikle İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda tüm kasetçiler, plakçılar bu şarkıyı çalarlardı. Kapının önünden geçenler de hep söyler, eşlik eder, dinlerlerdi. Öyle bir dönem yaşamıştır Mustafa Sandal. Hala da konserler veriyor ve hala da albümler ve şarkılar üretmeye devam ediyor. Arabaydı 96 yılından geldi Mustafa Sandal klasiği hiti. Ve Aşkın Nur Yengi'nin çok fazla gün yüzüne çıkmamış şarkılarından bir tanesi. 97 yılından Sana Değmezmiş'le bitiriyoruz ilk saati.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız. 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Nasıl da güzel bir gün doğarken şarkısıdır, dert olur. Bir ara yine böyle farklı tarzlarda müzik yapan, şarkılar söyleyen isimler, grup gün doğarken'in şarkılarını Patika başlığı altında seslendirmiş ve yorumlamıştı. O isimlerden bir tanesidir Emre Fel. Gün doğarken klasiği, dert olur'u aynen böyle yorumladı ve sundu bizlere. İkinci saati bir cover şarkıyla açtık. Hemen ardından da Hadise ile devam edeceğiz. Onun unutulmayacak şarkıları arasında yer alacak bir çalışma. Küçük bir yolla geliyor şimdi radyolarınıza. Burası.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali. 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Park'ta gastronomi tutkunlarını buluşturacak. Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlıyor festival. Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında özel içerikleriyle de dikkat çekiyor. Festivalle Bursa'nın gastronomi mirasının tanıtılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve yerel üreticilerinin desteklenmesi ve kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. 18-19-20 Eylül Cuma, Cumartesi, Pazar Merinos Park'ta Bursa'nın farklı lezzetleri, farklı tatları buluşacak. Sizler de gideceksiniz, standları gezeceksiniz, etkinliklere katılacaksınız. Söyleşileri takip edip konserlerde türküler ve şarkılar söyleyeceksiniz. 3 gün boyunca Merinos Park'ta 5. Bursa Gastronomi Festivali hem de uluslararası gerçekleştiriliyor bu yıl. Fetheden Lezzetler başlığı altında.

0: Radyo S.
1: Arıyorsam açma, gel desem saçma, yanlışım uğruna hiç gerek yok.

düşünerek geçirdim ya. Helal bana vallahi, helal bana. En güzel hikayemi paramparça bıraktın ya. Helal sana vallahi.

saçma, yanmışım uğruna. Hiç gerek yokmuş bunlara, arıyorsam açma, gel desem saçma.

gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Sevdim saydım herkese, duvarlar ördüm yine kendime.

0: Artık bu şehir koca bir meyhane. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara. Arıyorsam açma, gel desem saçma. Yanmışım uğruna, hiç gerek yokmuş bunlara.
1: Festivaller devam ediyor, konserler devam ediyor. Geçen hafta kahve festivalimiz vardı. Bu hafta gastronomi festivalimiz gerçekleştirilecek. Özel konserler de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatçıları severleriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sahne alan isimlerden bir tanesi Mabel Matiz'di. Bir diğeri Melike Şahin. Az önce Mabel Matiz'den Haleylim yeni şarkısını çaldık. Güneş haydi gel benimle ol dedi. 2'ye 10 kalada arıyorsun açma. Ve şimdi Melike Şahin bir Ajda Pekkan klasiğiyle Hey Douglas'ın düzenlemesiyle burada sarıl.

0: günü yaklaştıkça aslında duyuruları daha da fazla yapıyorum bazı sanatçıların özellikle. Onlardan biri olacak Kenan Doğulu. 18 Ekim Pazar Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda uzun bir aradan sonra Bursalılarla buluşacak ve şarkılarını söyleyecek. Benim yine sevdiğim Kenan Doğulu şarkıları arasında yer alır.
1: Aşk tam damarıma basıp duruyor.
0: Büyük yürürüm.

0: çok büyük yürür.
1: Bu şarkıda mı çok fazla günün yüzüne çıkmadı, çok fazla değerini bulamadı? Yani en azından bana öyle gibi geliyor. Işın Karaca, Başka Bahar, bambaşka bir remixle, düzenlemeyle burada. Ardından kısa bir reklam, reklamlardan sonra Güne Bakan. Bir yarım saat daha radyonuzda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizba

0: yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam.

Sibel Can da yine Bursa'da konser veren isimler arasında. Bize kaldı ile geldi reklamların ardından radyolarınıza. Peki geçen hafta kahve festivali vardı. Bu hafta gastronomi festivali var. Haftaya ne var derseniz? Her hafta sonu güzel etkinlikler devam edecek Eylül ayı boyunca. Bursa'da bu kez ilçelere gidecek Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü. İlçe konserleri kapsamında Gemlik'te, Mudanya'da, Mustafa Kemal Paşa ve Orhan Gazi'de konserler verilecek. Hangi tarihlerde, nerelerde Tuncay da az sonra açıklayacak. Sibel Can'ın ardından Serdar Ortaç burada. Bir İbrahim Erkal şarkısıyla Sen Aldırma ya da bir diğer adıyla Çare Gelmez. Şimdi radyonuzda.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü olarak ilçe konserleri kapsamında Cemlik Mudanya, Mustafa Kemal Paşa ve Orhan Gazi'de hemşerilerimizle buluşuyoruz. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerimizle Çalgıcı Mektebi Roman Orkestramızın birbirinden güzel repertuarlarıyla sahne alacağı bu özel konserlere tüm halkımız davetli. Peki hangi tarihte nerede? Hemen iletiyoruz. 18 Eylül Cuma. Bu hafta da var arkadaşlar. Cuma akşamı 19.30'da Gemlik İskele Meydanı'nda. Haftaya yani 25 Eylül Cuma 19.30'da Mudanya Mütareke Meydanı'nda. 26 Eylül Cumartesi 19.30'da Mustafa Kemal Paşa Adnan Menderes Meydanı'nda. Ve 2 Ekim Cuma saat 19.30'da Orhan Gazi Amfitiyatro'da konserler olacak. İlçe konserleri başlığı altında Bursalılar Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konserlerini ücretsiz izleyebilecekler.

Irkandı Köprüsü altında Köprübaşı Sinema Akşamları Eylül ayı boyunca Bursalılarla birlikte oldu Gülizar. Aldığımız nefes bir tutam karanfil, balık, iki şafak arasında. Rosinante, Tavşan İmparatorluğu, Kanto ve Üç Arkadaş adlı filmler izlendi. Dün akşam da son filmle beraber Köprübaşı Sinema Akşamları gösterim programı sona erdi. Bu arada Kültür Park göl kenarında da yine sinema akşamları devam ediyor. Son bir film kalmış, o da 26 Eylül Cumartesi akşamı gösterilecek. Kültür Park'ta, Kültür Park göl kenarında Kemal Sunal'ın Müjdar'la beraber oynadıkları Tosun Paşa izlenebiliyor. Kültür Park'ta Yeşilçam Sinema Akşamları başlığı altında. Katılım bu arada ücretsizdir. Gülen gözler, Selvi boynumu al yazmadım. Ve şimdi de Tosun Paşa'yla eski ama eskimeyen Yeşilçam klasikleri Bursalılarla buluşuyor. Kültür Park göl kenarında.

var. Ara ara yağıyor, ara ara diniyor. Ama yağmur değil, kar da yağsa konserlerin iptal olması gibi bir şey söz konusu olmuyor. Dün akşam Yıldız Tilbe vardı Bursa'da Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu akşamsa Bülent Ersoy. Türk sanat müziğinin divası, sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatmaya geliyor Bursa'ya. Yarın akşam Hayko Cepkin Elektrik başlığı altında en sevilen şarkılarını yorumlayacak yine Açık Hava Tiyatrosu'nda. Cuma akşamı ise Ajda Pekkan akşamı. Ayrıca Cuma Merinos'ta Osman Gazi Salonu'nda Doğan Akdoğan, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın interaktif cinayet komedisi One More. Çok yine Cuma akşamı saat 20.30'da Aspera sahnede Kocasını Pişiren Kadın. Cumartesi ise Merinos'ta Osman Gazi Salonu'nda Ecem Erkek'in Kara Kızı, Salih Bademci ise Sesler adlı oyunuyla Orhan Gazi Salonu'nda tiyatro severleri bekliyor olacak. Tüm bu etkinliklerin, konserlerin ve oyunların biletleri ise hem bu bilette hem de biletini aldı. Ayrıca biletisten de temin edilebilecek. Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği şarkı. Şarkının sahibinin sesinden gelecek şimdi. Müstehak.

Özellikle ikinci saati biraz farklı şarkılar olsun istedim. Arada unuttuklarımız, andıklarımız, hatırlamak istediklerimiz olsun istedim. Onlardan biri de Tarkan'dan geliyor. Çok ağladım. Hiç ağlamayın, bol bol gülün. Son şarkı sürpriz olsun. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle iyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Kendinize iyi ve hoş bakın ve bugünlük şimdilik hoşça kalın.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
5: Radyo S.
6: Güne bakan sona erdi.
7: Güne bakan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.

0: Aşk. Reklam. Radyo
1: S. Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
0: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Bursa Radyo F.
1: Yine çıkmaz yollarda sarpa sarpa sallandık. Bir kara sevda ki sorma serpe serpe yıllar.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimini

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsem, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsem ve o en çok sevdiğim bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.